korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam. Taşarım, taşarım. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun. İncitme, yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok ismi hilal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Milletimin istiklal.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Program konuğumuz her zamanki gibi Profesör Doktor Ayşen Gürcan bizimle. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen hafta duyarlılık konusunu konuşmuştuk. Hı-hı. Hocam, değil mi, yanlış hatırlamıyorum?
1: Evet.
0: Bu hafta da Allah nasip ederse sabır konusunu konuşacağız inşallah. Sabırla ilgili bende uyanan bir çağrışımdan hareketle bu mevzuyu açmayı, hı-hı, arzu ediyorum müsaade ederseniz. Şöyle bir söz ile karşılaşmıştım vakti zamanında. Epeyce bir direnişe geçmeme sebep olmuştu bu. Deniliyor idi ki Peygamber Efendimiz yardımsever bir insandı. Peygamber Efendimiz anlayışlı bir önderdi. Peygamber Efendimiz şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi ve sabırlı bir eşti. Bunu duyunca ben hemen şu tepkiyi vermiştim. Yani neden sabırlı bir eş? Evliliği daha ilk başta sabırla nitelemeye başlarsanız, yani sabredilecek bir şeyler ortaya çıkar. Halbuki Peygamber Efendimiz için daha çok bence söylenilmesi gereken şey, işte o çok sevgili bir eşti, çok yardımsever bir eşti, çok paylaşımcı bir eşti. Demek ki daha yakışan bir şeydi. Ama doğrudan siz çok sabırlı bir eşti dediğinizde farklı şeyler anlaşılmaya müsait bir durum ortaya çıkıyor diye düşünerek itiraz etmiştim. Buradan başladık ama daha sonra sabrın diğer aşamaları gelecektir. Ne dersiniz hocam siz bu duruma?
1: Tabii öncelikle kavram noktasında herhalde hani eğer bazı isimler, kavramlar ahirette bizden hesap soracaksa bunların başına
0: çok sabır mı
1: gelir diye düşünüyorum. Haksızlık ettiğimiz bir kavram, anlamını çok kavrayamadığımız ya da içi bir zaman içerisinde boşalmış kavramların başında. Çünkü sabır çok ulvi bir iş. Ve tahammül değil mesela. Hı hı. Tahammül katlanılan demektir. Oysa sabır bizatihi kararla verilen bir şeydir. Ve verdiğiniz karar sizi bağlayacak bir şey değildir. Tam tersine sadece öyle bir şey için o kararı verirsiniz ki o kararı verdiğiniz karardan çok değerli olmak durumundadır. Hı hı. Dolayısıyla azmi umur der vahiy sabıra, yani zor iştir. Hı hı. Ve sabır bütün eylemlerimizin de çıkış noktasıdır. O yüzden belki hani yaşantısı noktasında hakikaten zor durumlarda gelmiş bir emirdir. Yani her an kapıla vereceğiniz, her an gereksiz nefsi öfkelere kapılacağınız ya da taleplere, çekiciliklere kanacağınız bir durumda siz onlardan gelen tüm bu uyarıcılara kepenklerinizi kapatıp ve sadece o an için, geçici bir süreliğinedir zaten. Ömür boyu sabır hali yoktur. Dolayısıyla şöyle demek lazım. Sabır hangi durumlarda ve nasıl karar verilir? Ya da sabrı belirleyen şey nedir? Belki buradan hareket etmek gerekiyor. Sabır bizatihi insanın karar verdiği bir şey. Bunu unutmamak lazım. Yani başıma geleni çekerim şekli değildir sabır. O başka bir şey. O halin ama şikayet edilmeden ve onun hikmetini anlama hali diyebiliriz belki yine de o noktada. Ben burada kişisel olaylardan daha çok iletişimde sabır bizi nereye götürür? Örneğin gençlerin yaptığı hatalara karşı sabır mıdır? Gösterdiğimiz tolerans mıdır, hoşgörü müdür, onunla bir ilişkisi var mıdır? Bence bunlar da konuşulması, hı-hı, gerekiyor.
0: Elbette.
1: Sabır söz konusu olduğunda. Önce şunu bilmek gerekiyor. Her kararın alternatifi vardır. Yani siz bir durumda bir şeye hükmettiğinizde ya da bir şekilde nasıl davranacağınızı belirlerken onun alternatifi vardır. Şimdi öyle durumlar vardır ki tek bir kararlı durum değildir o. Mutlaka alternatifi vardır. Yani hiçbir karar yoktur ki.
0: Her durumda aynı şey geçerli.
1: Evet, bir seçenek daha vardır işin içinde. En az bir seçenek. Daha bir sürü seçenekler olabilir. Biz kararı verirken kime göre ve neye göre karar verdiğimizi önce belirlemek durumundayız. Çünkü daha önce de konuşmuştuk biliyorsunuz. Karar bir gerekçe ister. Hı hı. Gerekçe de bir dayanak ister. Dayanak da bizim referans noktamızdır. Yani ben kime göre, neye göre karar vereceğim noktası. Belirgin olmadan sabra karar veremem. Yoksa sabır benim için eziyete dönüşür. Oysa sabır bilinçli bir insan için güç toplama işidir. Çünkü belli bir süreliğine siz beklemeyi alırsınız. O bekleme içerisinde ama bir tür gelen uyarılara karşı korunma altındasınızdır. Yani onu ilan etmişsinizdir. Şu an beklemedeyim diye. Dolayısıyla evlilik bir sabır mıdır? Sorusunu buradan gelebiliriz işte. Belli dönemler için sabırdır tabii. Yani hiçbir evlilik hatırlamıyorum ki başlangıçta sorunsuz başladı. Yani o ekonomik yönden zorluklar ilk yıllarda olur. Çoluk çocuk, o alışma,
0: tanıma, anlama, tabii, uyum sağlama.
1: Yani o dönemlerin başında eğer sabredemiyorsa insanlar patır patır boşanıyorlar zaten. Sonra ne oluyor? Daha iyisi oluyor mu? Hayır.
0: Olmuyor.
1: Oysa sabır kimin neye göre karar verdiğinizin kararı olduğuna göre. Bazen biz şeyi unutuyoruz. Günlük olaylarda kararlar verirken esası kaybedebiliyoruz. O yüzden kaynaklanıyor. Onun için sabır ta çocukluktan başlatılmalı. Nasıl? Örneğin bazı güzel şeyleri beklemeye almak. Büyük bir direnç kazanımıdır o. Mesela oruç çok güzel bir sabır temrinidir. Antrenmanıdır. Beden için ama. Yani aynı zamanda ruh için de tabii. Yani ben mesela çocuklara bir sevdiği çikolata alındı. Hemen yemesine izin vermeyin.
0: Biraz beklesin.
1: Beklemeyi öğrensin. İşte deyin ki yemekten sonra, 5 dakika sonra. Bir ama şey anlayabileceği bir gerekçe koyun, yoksa eziyet gibi algılayabilir.
0: Ya mesela yemekten sonra
1: o çocuğu. Bekleme anı müthiştir. O bekleme anı aslında sabrın güzelliğini gösteren bir şeydir.
0: Çok güzel bir terbiye edici yöntem.
1: Kesinlikle. Çünkü insanın iradesinin belirleyicisidir sabır becerisi. Yani iradeyle ancak olabilecek bir şeydir. Katlanmak değildir sabır. Bilerek, isteyerek onu tercih etme işidir. Ya da yapmayacağınız şeyi tercih etmeme gücüdür. O da bir enerji ister.
0: Tabii ki.
1: Sonuçta. Ve düşünsenize önünüzde çikolata. Çok istiyorsunuz ve bekliyorsunuz. Hele bu beklemeyi Allah için yapıyorsun. Muhteşem bir terbiye. İnanılmaz. Bunu sıklıkla yapmak. Mesela bir şey almak istiyor. O alma şeyini ertelemek. Kısa sürelerle ertelemek. Daha sonra o bekleme anında geçen sürede bir olgunlaşma yaşıyorsunuz. Bu beceri çocukluktan kazanılmalı. İkincisi, nerede sabır gerektiği noktasında ölçülerimizde net olmalı. Yani bazen sabretmememiz gereken yerlerde sabrediyoruz. Bazen sabretmemiz gereken yerde de mücadele etmeye kalkıyoruz. Şimdi sabrın, daha doğrusu bizim sahip olmamız gereken vasıfların hareket noktalarını 3 sacaya derim ben buna. Bir tanesi kendini sabitlemek noktasında. Yani tercih olarak sabır. İkincisi, eğer baş edemiyorsan ve sabır noktasında artık gücün yoksa yönünü değiştirmek, yani hicretini yapmak. Bu önemli bir şey çünkü. İlla mekansal hicret anlamında söylemiyorum bunu. Evet. Yani tekniğini değiştirmek bile bir hicrettir. Yöntemini değiştirmek bile bir değişimdir. Ve o değişimde rahatlatıcı bir değişimdir. Ve üçüncü aşamada cihat dediğimiz, yani mücahidelik. Yani bir tür çaba göstermek, enerji harcamak, eyleme dönüştürmek. O konuda artık tüm duyularınızla, tüm enerjinizle işin içinde olmak. Şimdi bu üçünden bir tanesidir her eylemimiz. Eğer bu üçü dışında bir şeyse o ilahi bir tanımlama içerisinde değildir. Her ne yapıyorsak ya sabır çerçeve frame'inin içinde, ya hicret frame'inin içinde, ya cihat frame'inin içinde olmak durumu, çerçevesi içinde olmak durumundadır. Dolayısıyla biz hayata bu gücü ortaya koyacak şekilde kendimizde bunun odağını koyduğumuzda şu rahatlamayı alıyoruz. Çevrenizde her kim varsa, sizinle iletişim sorunu yaşadığınız olabilir. problem yaşadığınız olabilir. Onlar belirleyici değil. Belirleyici olan sizsiniz. Siz oradaki var olan problemi çözmek için hangi yolu tercih edeceksiniz? Sabrı mı? Hicreti mi? Mücahideyi mi? Yani dolayısıyla önce bunun kararını verdirecek koşullar vardır ama. Tutup sabır gereken tabii, yerde tabii. cihada kalkarsanız öldürülürsünüz. Evet. Yani dolayısıyla onun şeylerini ölçmek gerekiyor, güçlerini. Hı. Ve bunu da insanoğlu tespit edebilir. Yani kendisi fark edebilir. Şimdi bazen biz duygularımız ani olarak patladığında onu sabırsızlık gibi değerlendirebiliriz. Sabırsızlık bu ani patlamaların ortaya koyduğu bir şey değildir. Daha uzun vadeli, daha sakin zamanlarda verdiğimiz kararlar daha çok alakalıdır. Hmm. Yani anlık patlamalar o sabırsızlık gibi hemen tövbe edebildiğimiz ya da özür dileyebildiğimiz hemen anında o ani patlamanın bir sonucu olarak olduğunu karşıdaki de fark eder, siz de fark edersiniz. Ama daha uzun soluklu işlerde örneğin çocuğunuzun da beklediğiniz bir davranışındaki gördüğünüz bir eksikliği giderme noktasında yapacağınız her tür girişim ve o girişimle ona göstereceğiniz her tür o çerçevenin dışına taşmama işi sabır işidir mesela. Ama hoşgörüyle beslendiğinde sabır bir şey kazanır.
0: Melekeden güzel. Bahsediyoruz sanki.
1: Tabii
0: değil
1: ki,
0: mi hocam?
1: Kesinlikle ama öyle. Yani düşünsenize şimdi bizim böyle bir yükümlülüğümüz var mı? Allah
0: tabii.
1: karşı. Tabii. Yani benim sabretmem gereken yerlerde sabrettiğime ilişkin bir hesabı verecek miyim?
0: Tabii.
1: Emir var. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret. Yani işte o Rabbimin hükmü dediğim belki de hani bir şeyim var, sıkıntım var, darlık var. Geçici bir dönemdir. Hep öyledir çünkü. O dönem için bir neyimiz vardır? Beklememiz vardır. O beklerken bundan şikayet etmeden, bunun için birilerini suçlamadan ve bunun için var olanına yetinerek.
0: Ümidi ve tevekkülü bir araya getirerek.
1: Tabii yani zaten bu kendimizle ilgili olduğunda o çok daha belirgin. Bunu karşımızdakine göstereceğimiz sabırla birleştiğinde ona duyduğumuz güveni de göstermek adına önemli. Hoşgörü zaten öyle değil midir? Bir gün onun da düzeleceğine inanç değil midir hoşgörü?
0: Tabii.
1: Yani onun da belli yollardan geçecek. Çünkü hiçbirimiz pat diye bir noktaya gelmedik.
0: O da bir sabır aslında. Onun doğruyu bulmasına tahammül göstermek, mühlet tanımak ve beklemek.
1: Yani o
0: yardımcı olma unsurlarını her
1: taşıyor.
0: Şey
1: tabii ki yani bir de genellikle insanın sözleri değildir etkili olan, halidir. Söz halinizle bütünleşikse söz direkt belli olur, gider yani. Halden geliyorsa, yoksa kendinizin yapmadığı bir şeyi yap demeniz bir kulaktan girer, öteki kulaktan çıkar.
0: Bir batılı düşünür öyle diyor. Riyakarın sözünde tesir yoktur diyor. Yani riyakarsa ne söylerse söylesin. Ama biz bugün tam tersi davranıyoruz sanki hocam. Yani halden ziyade sözle işimizi halletmeye çalışıyoruz. Mesela çok ilginç gelir bana. Bizim halk arasında işte oya takarken işte şu renk takarsa şu anlama gelir. Kadın başörtüsündeki oya şu renge gelir. İşte bir şey söylediğinde aslında onun başka anlamları vardır. Kişinin irfanına bırakılmış, anlayışına bırakılmış manaları vardır. Biz bugün her şeyi izah etme, her şeyi söyleme, anlatarak çözümleme yolundayız. Halbuki siz başka bir şeyden söz ediyorsunuz. Yani hal diliyle, yaşayarak konuşabilmekten.
1: O duruşla zaten bazı şeyler diğerlerine sirayet eder. Mesela çok bas bas bağıran bir insana sessizce bakmak bile bir tesir
0: ettirir. Susturmaya yetebilir.
1: Ben öğretmen adaylarına onu söylüyorum. Diyorum sınıfınızda eğer sesler yükselmişse siz sesinizi daha çok yükseltirseniz sesler daha çok yükselir. Susun. Siz susunca bir süre sonra onlar da susacak. Ya da konuşmanız devam etmesi gerekiyorsa ses tonunuzu bir volüm aşağı indirin. o yüksek sesi kendisi duyduğu an, çünkü duyamadığı için bağırıyordur. Öyle bir şey var biliyorsunuz. Kalpten kalbe yol var ve kalp arasındaki yollar tıkandığında insanlar birbirlerine bağırır. Benim çok hoşuma gitti.
0: Güzel bir söz, evet.
1: Yani kalbim seni duyuyor noktasında. Ben sağır değilim mi getirecek bir şey bu tabii.
0: Evet.
1: Kalbin uzakta, onun için duyurmak için bağırıyorum mu bilinci olarak getirmek. Ben bu konunun özellikle Ramazan'a da gireceğiz. Çok da heyecanlıyım. Hakikaten büyük bir sabrın zevkine ve sabrın güzelliğini yaşama imkanı sunan bir ibadet oruç. Yani bizler için çok daha artık öğrenilmiş şeyleri var ama çocuklarımız için, ben hatırlıyorum, küçük kızım ilkokul 1'deydi. Tabii çocuk okula gidiyor, koşturmuş koşturmuş, o kadar susamış ki çeşmenin başına kadar gelmiş. Sonrasında anlatıyor, çok susadım anne diyor, çok susadım ama ben orucum dedim ve geri döndüm. Ay, çok hoşuma gitmişti. Hala maşallah, çok kolay oruç tutabiliyorlar maşallah. Yani o beceriyi, o kontrolü ve o kontrolde kim olacak? Hiç kimse yok. Yani içse kim ne diyecek?
0: Kim ama görecek, evet, ama
1: Allah'ın gördüğü bilgisiyle o şeyi kurmak, iradeyi kuvvetlendiren bir şey. Sonrasında çok ciddi kararlar alması gerekecek. Tıpkı çeşme başı gibi.
0: Evet, sebatı öğretiyor yani, sabır sanki.
1: Belki yanlışa çağıracaklar, belki günaha çağıracaklar. Ama o tam o çeşmenin başında onu hatırlayacak. Hayır diyecek. İşte o hayır deme becerisi, şimdi psikologlar söylüyor ya, çocuklarınıza hayır demeyi öğretin. Oysa hayır demeyi öğretmek değil, nerede hayır diyecek, nerede evet diyeceğin ayrımını yapacak ölçüyü öğretin önce.
0: Evet.
1: Sonra o beceri zaten kazandırılacak. Kazanmak zorunda. Nerede nasıl davranacağı noktasında evet deme ile hayır deme arasındaki farkı koyabileceği referansları olmalı. Ben tabii yaşam içerisinde hani bir şeyleri kazanmış olunca imtihansız olacağın anlamına gelmiyor. Bir şey yaparsınız, daha büyük bir şeyle karşılaşırsınız. Bu bir süreç. Bu bir kemal süreci. Yani olgunlaşma süreci. Bu bir kulluğun hadlerine ve o hadlerin kazanımlarına doğru giden bir süreç. Yani kim olduğunuzu, sınırlarınızı, o sınırlar içindeki özgür alanlarınızı ve o özgür alanların irade alanları olduğunu bilinciyle kazanım işi, yani yaşamla kazanılacak, tecrübeyle kazanılacak bir şey. Bir yandan da kişilerin hayat tecrübesi aslında bunu sağlamak üzere değil mi? Yani tam bunu test etmek üzere değil mi?
0: Tabii zaman zaman her türlü şeyle karşılaşıp bazen sabır, bazen sevinç, bazen keder, hüzün.
1: Evet. Burada belki bizim ihtiyaç duyduğumuz, hani bir belki radyoda da dile getirmişimdir, çok etkilendiğim bir hikaye var. Kara Koyun Destanı.
0: Yok, anlatmamıştınız.
1: Kara Koyun Destanı beni çok etkiler ve zamanın birinde bir çoban, iyi bir çoban ama hakikaten.
0: Hakiki çoban.
1: Hakiki çoban ve koyunları konusunda çok marifetli, ehil bir insan. O çevrenin ağasının, beyinin kızına aşık oluyor ve onunla evlenmek istiyor. Gidiyor, medeni cesareti de var. İsteyince bey de ağa da diyor ki, sen necisin, kimsin de benim kızı istiyorsun. O da diyor ki, ben çobanım, iyi bir çobanım. Öyle mi? O zaman kanıtla diyor. Kanıtla, 3 gün koyunlarına tuz yedirilsin. 3 gün sonra kavalınla koyunları Dicle'den geçireceksin.
0: Su içmeyecekler karşı.
1: Su içmeyecekler.
0: Of.
1: İçerlerse vermem kızımı. Hakikaten 3 gün boyunca tuz yediriliyor. Ve acılı kaval sesiyle çobanımız koyunları tek tek karşıya geçirmeye başlıyor. Bir tane kara koyun var. Diğerleri hepsi beyaz demek
0: ki. Ah, kara koyun.
1: İnatçı, bağımsız, sorgulayan, diyor ki niye? Niye? Yani susamışım, içeceğim tabii ki. Niye içmeyeceğim? Ama o, ben bu metafor içerisinde kendimi o kara koyuna, kaval sesini de vahyin sesine benzetirim. Yani öyle bir çalar ki, der ki ya geçme, içme işte. Yani geç, ondan sonra bak sonunda çok şey var. Sabır noktasında hakikaten azmi umur dediğimiz o çok zor anlarda o kaval sesi çok faydalı gelir. Yani insanın sabrı tek başına kaldırması zordur. Hani onun için sabrı tavsiye edin diyor ya ayet. Yani ben sabrı nasıl tavsiye edebilirim? Sabrı bilmezsem edebilir miyim? Ama sabrın güzelliğini, sabrın hani o geçtikten sonra, o nehri geçtikten sonra aslında güzelliklerin asıl orada başlayacağını. Bu illa ölüm sonrası hayat için söylemiyorum. Dünya hayatı içinde de. İki gün sabretseniz, üçüncü gün sabaha ereceğiniz kesin. Yani hayatımla şahit, herkes kendi hayatıyla şahittir. Evet. Hiçbir zor günler ilelebet değildir. İşte o kaval sesi bazen bir mümin kardeşinizin sesi olsun. Bazen vahyin sesi, o Peygamber Efendimizin yaşadığı siyerdeki bilgiler. Bunlarla hemhal olan bir insan kolaylıkla sabrı baş edebilecektir. Sabır tek başına yapılabilen bir iş gibi gözükse de kolaylaştırıcılar olmak durumundadır. O yüzden biz birbirimizin kolaylaştırıcısı olmak durumundayız. Çünkü sabrı tavsiye edenin bağımsızlığı olmalı. Hı hı. Bağımsız olan sabrı tavsiye edebilir. Ne demektir biliyor musunuz bağımsızlık? Kimseye minnetiniz olmayan demektir. Yani bizzat kararları tek başına alabilme şeyi olan insan yeteneği, ancak iradesi, sabrı tavsiye eder. Sabır birinin hükmüne, birinin zulmüne boyun eğdirmek değildir zaten burada. O yüzden diyorum ya, hani bir kavram bizden hesap soracaksa sabır soracak en başta. Çünkü o kadar kötü anlamlar yüklemişiz ki ona. Çekeceksin kardeş, sabret derken bir zalimin zulmüne boyun eğdirmeyi biz sabır demişiz. Hayır efendim. Tam tersine, ona boyun eğmemek illa onunla cihat etmek anlamında değildir ki. Onun dediklerini yapmayarak bize uyguladığı her türlü eziyete razı olmaktır. Ama onun dediğini yapmayarak.
0: Evet.
1: Dolayısıyla
0: her halükarda zaten ezileceksiniz. Zulüm karşısında.
1: Yani her halükarda hani bazen şöyle durumlar olur. Ya ne diye mesela gençlerin akılları böyle çeliniyor. İşte bak, bir sürü elbisen olacak. Bir sürü arkadaşın olacak. Yani o şeyde çeldiriciler sana öyle bir sunulur ki sanki onu yaptığın takdirde bütün sorunların çözülecekmiş gibi gelir. O bir imtihandır aslında. Yani o, siz o çözüleceklere inansanız bile hayır, Allah benim böyle davranmamı istemez. Kesinlikle demelisiniz. Bu noktada bazen hani illa yabancılarla belki yaşaması kolay ya da ayırt etmesi kolay ama birbirimizle sabır ediliyorsak eğer nedir? Belki buraya girmek lazım. Hani evladımla, eşimle
0: belki, evet.
1: Sabır ediliyorsam. İşte burada neye sabır edeceğim, neye etmeyeceğim ayrımını koymak. Şimdi genellikle bazen taleplerimiz, isteklerimiz, ihtiyaçlarımız, biraz da lüks ihtiyaçlarımız için sabırsızlığı tercih edebiliyoruz. Yani bir an önce evimiz olsun istiyoruz mesela. Ya da arabamız olsun istiyoruz. Yani bir olmasa ne olacak? Yani ucunda ne var diye baktığınızda neyi kayıp? Kayıp benim bedenim ve ruhumla alakalı bir şey değil. Sadece başkalarına gösterdiğim ve kendimi ötekilerden daha güvende, tırnak içinde, sanal bir güvendir o üstelik, hissettiğin bir durum için eğer sabırsızlık yapılıyorsa bu sıkıntılı bir şey. Ama örneğin bir durum var ve bu durum sizi, işte bir hastalık olabilir, bir illet, sınavı olabilir, bir fakirlik durumu olabilir, bir ara dönemlik, geçici bir darlık olabilir, bir ara dönem aile arası ilişkilerde bir gerginlik olabilir. Bu gerginlikle, bu anlık fevri hareketli karar vermek değil, daha yukarıdan bakıp, daha bütünsel bakıp, 10 yıl sonrasını düşünüp, ahirette karşılaşacağımız hesabı düşünerek, bütünsel bakarak o an için belki karar vermeyi ertelemek bile bir sabır işidir, bir karardır. Beklemeye almak bile. Ki bazen insanoğlu doğruyu yanlışı çok net ayırt edemeyebilir.
0: Hele bu karışık ortamda, çağda.
1: Aynen öyle.
0: Çok daha her
1: o zaman
0: şey karmaşık.
1: Beklemeyi almak. Belki istişareyi artırmak. Biraz daha sonra karar vermek için durmak bile bir sabırlı kararın gereğidir. O direnmenin gereğidir diyebiliriz. Tabii konu itibariyle belki hani ağır bir konu gibi gözükse de, ama insanın kendi iradesinin kuvvetini tanımlamada en zirve alandır sabır işi.
0: Evet.
1: Çünkü bizzat insan kendisi karar verir sabra.
0: Azim bir umur. En zor karar.
1: En zor iş.
0: İş, evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugünkü programımız için. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, sizleri programımıza bekliyoruz. O vakte değin. Allah'a emanet olun efendim.

alanır. Sen ben külahımı böyle ters çevireyim. Sen külahımı anlat. Buyur. İçi de geniş. Hepsini anlat külahıma. Bir iş, bir görev, bir sosyal hizmet ehil olmayan insana verildiği zaman kıyametin kopmasını bekle. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin Muhammedin Mustafa ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftelel hadisi kitabullah ve eftelel hedyü efteral hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bi senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal izâ daraba ahadukum felyecteni bil veche ve la yekul kabbahallahu vecheke ve veche men eşbehe vecheke ve innallâhe azze ve celle halaka âdeme alâ sureti. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten. 6. hadis-i şerif. Sizden biriniz vuracağı zaman yüze vurmaktan sakınsın. Ve bir kimseye Allah yüzünü senin çirkinleştirsin, kahretsin filan gibi böyle ve senin yüzünü, senin yüzüne benzeyen yüzü kara etsin, çirkin etsin, yüzün iki cihanda kara olsun filan. Yani böyle şeyler söylemesin ve vurmasın yüze. Çünkü yüz muhteremdir. Allah-u Teala Hazretleri Ademoğlunu işte bu suretle, güzel bir suretle yaratmıştır yani. Efendim, onun için o Allah'ın o yarattığı yüzün kıymetini bilmek lazım. Yani bu ne var bu yüzde? Göz gibi kıymetli uzuv var, ağız var, fevkalade güzel işte. Vücudun en alıcı, en başta görünen kısmı. Tabii bu hadis-i şerifin son cümlesiyle ilgili başka uzun izahlar, anlayışlar vardır. Mesela Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin kitaplarında filan Allahu Teala Hazretleri innallaha halaka Adem'e ala suretihi, yani Allah Adem'i sureti üzere yarattı sözünün manasını anlamak hususunda çeşitli görüşler var. Yani Allahu Teala Hazretlerine benziyor insanın yüzü gibi manaya da alanlar var. Onun izahını yapanlar var. Tabii buna karşılık efendim ayet-i kerimelerde buyuruluyor ki leyse kemislihi şeyün, yani onun gibi hiçbir şey yoktur. Hiçbir şeye benzeme diye beyan ediliyor. O başka anlayışları ona göre değerlendirmek lazım. 7. hadis-i şerif. İza dannen nasu bil dinar ve dirhemi ve tebayyau bil ineti ve tebeu eznabel bakari ve terekul cihade fi sebilillah edhalallahu aleyhim züllen la yerfa'uhu anhum hatta

peşine düşerlerse ve tebe'u eznabel bakar ve öküzlerin kuyruğuna takılır, tabi olurlarsa ve terekül cihade, böyle yaparak cihadı terk ederlerse fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmeyi böyle işlerle uğraşıp terk ederlerse edhalallahu aleyhim züllen, Allah onların içine dışına öyle bir zillet, öyle bir meskenet sokar ki la yerfa'uhu anhum, onu onlardan kaldırmaz bir daha. Zillete düşürür onları, perişan eder ve onu kaldırmaz. Hatta yerce'u dinehum, dinlerinin ahkamına tekrar dönüp tevbe edip dinlerinin emirleri olan cihada tekrar sarılıncaya kadar zilletten onları kurtarmaz. Şimdi hadisin birinci kısmında buyuruluyor ki, para ve pulda cimrilik yaparlarsa insanlar, dinar ve dirhemde cimrilik yaparsa, insanoğluna kazancı Allah veriyor, zengin eden Allah, fakir eden Allah, rızık veren Allah, rızkı az veren, çok veren, kıtlık veren, bereket veren Allah ve bunun kazancın, paranın, zenginliğin vazifeleri var. Zekatını verecek, sadakasını verecek, harp darp olduğu zaman da parayı ortaya koyacak, Allah yolunda malıyla, canıyla cihad edecek kişi. Şimdi burada cimri davrandılar mı, o zaman zillet gelir, bir. İkincisi, ve tebaya'u bil iğneti, yani ticaretin peşine düşmüşler, haram helal demeden alevereli, dallavereli alışverişleri de yapıyorlar, şeriate uygun olsun olmasın, kazancın hırsına düşmüşler. Üçüncüsü, ve sığırların, ineklerin kuyruğu peşine takılmışlarsa, onlara tabi olmuşlarsa, yani çift çubuk ziraatle meşgul oluyor, öküz önde, bu arkada saban sürüyor, tarlayı sürüyor. Efendim, işte onunla uğraşıyor. E hani senin asıl vazifen neydi? Şimdi cihat etmekti. Ne yapıyorsun? İşte öküzle, tarlayı sürmekle, şeyle meşgul. Ha, ticaretle, tarlayla, ziraatle meşgul olup kesenin ağzını açmakta cimrilik ederlerse, o zaman cihadı böylece terk ederlerse, Allah onlara öyle bir zillet yapıştırır ki, içlerine, dişlerine öyle zillet sarar, kaplar ki, öyle bir zilletin içine düşerler ki, bu bela onların başından kalkmaz, tekrar tevbe edip dinlerine dönüp, tekrar cihat vazifesine yapmaya başlamadıkça, bu hal devam eder. Muhterem kardeşlerim, cihat karşılıklı cehd sarf etmek demek, uğraşmak demek. Uğraşmak demek cihat. Tabii uğraşmak için bir karşı taraf olacak, bir bu taraf olacak. Bilek güreşinde nasıl iki taraf oluyor? Normal güreşlerde, boksta, sporlarda iki taraf karşılıklı oluyor. O onunla uğraşıyor, o onunla uğraşıyor. Bunda da cihatta da cehd etmek, gayret sarf etmek var. Karşı taraf da gayret sarf ediyor, sen de gayret sarf ediyorsun. Cehitleşmek demek cihat. Sen cehd ediyorsun, o da cehd ediyor. O kim? Düşman. Düşman da cehd ediyor, sen de Müslüman olarak cehd ediyorsun. Peki ne hususunda cehd bu? Şimdi düşman nefis ise, ki en büyük düşmanlarından birisi insanın nefsidir. Nefsin arzuları karşısında o seni günaha sokmaya çalışacak. Efendim, nefsani arzularını yaptırtmaya çalışacak. Sen de nefsani arzularını yapmamaya çalışacaksın. Şimdi bir ay talim yaptık. Nefsani arzuları yapmamak için Ramazan'da su içmedik, yemek yemedik, sabrettik vesaire. Alıştık, idmanlıyız güya şimdi. Artık yani nefse karşı mukavemetli olabilmemiz ve onunla cehd ve mücadele yapabilmemiz lazım. O bizi bir yere çekmek isterse ben hayır diyebilmeliyim. Hadi gene sigara iç. Yok, ben Ramazan'da bırakmıştım, artık içmem. Hadi boşver namaz kılmayı, şimdi abdest alacaksın da uğraşacaksın da camiye çıkacaksın da ütün de bozulacak da bilmem ne de vesaire. Yok, artık ben Ramazan'da kılmaya alışmıştım, kılacağım vesaire. Yani bu. Nefisle mücadele. Başka? Düşman, en büyük düşmanlardan birisi şeytandır. Şeytan insanı günaha sokmaya çalışır, haram işleri yaptırmaya çalışır, içine vesvese verir. Sen de ona diyeceksin ki hayır, ben haram yemem, harama bakmam, haramı söylemem, haramı yapmam. Yani onunla bir mücadele. Düşman başka kimdir? İşte sana saldıran, malını, canını yok etmeye gayret eden maddi düşmanlar da var. E ona karşı da silahlanacaksın, zırh yapacaksın, alet edevat, malzeme hazırlayacaksın. O sana saldırmak isterse sen karşı koyacaksın, onun zararını engelleme veya saldırmamasını sağlama çalışacaksın. Bu nasıl olur? Mal ile olur ve can ile olur. Mal ile nasıl olacak? Kesenin ağzını açmakla olur, masraf etmekle olur. Can ile nasıl olur? Silahı ele alıp düşmanın karşısına çıkıp vuruşmakla olur. Ölürsün, yaralanırsın, şehit olursun, gazi olursun. Yani malla ve canla cihat olur. Şimdi bu

0: cihadın her yönüyle yapılması lazım. Düşmanların her çeşidine karşı Müslümanın uyanık olması lazım. Dış düşmanlara karşı ordu, silah, cephane, hazırlık, uyanıklılık, nöbet tutmak vesaire vesaire bunları yapması lazım. Bir. İkincisi, şeytana karşı, şeytanın oyunlarına karşı bilgili, hazırlıklı olması lazım. Onun vesvesesine, ivaatına uymaması lazım. Üçüncüsü, nefsine, kendi içindeki nefsi emmaresine karşı hazırlıklı olması lazım. Onun isteklerine dayanabilmesi lazım. O istediği kötü şeyleri sana telkin ediyor. İşte yat, uyu, namaza kalkma, camiye gitme, efendim şu zevki iş, işte bu tatlı eğlencenin peşine düş vesaire. İşte onların da karşısında tatlı bile olsa durabilmek gerekiyor. Bu çalışmalar yapılacak. Bunlar yapılmazsa ve özellikle efendim dış maddi düşmanlarla ordu toplayıp silah hazırlayıp efendim karşı tedbirler alınmazsa o zaman insan esir olur. Zillete düçar olur. Hanımını, çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü, canını koruyamaz. Dipçiğin altında kalır, ayak altında kalır, tekmelenir, tokatlanır. Efendim hakikaten tarifsiz acılara ve zilletlere uğrar. Onun için bu duruma düşmeden Müslümanın bu hususta çok canlı ve çok uyanık olması lazım. Birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Ve bu hususta hiç gevşek ve tedbirsiz yakalanmamaya çok gayret etmek lazım. Şimdi biz gazetelerde okuyoruz geçen seneden beri, efendim Sırpların bu melanetlerinden beri, işte Balkanlarda yayılabilir bu mücadele, harp çıkabilir. Yunanistan katılır işin içine, biz katılırız. Türkiye Ağustos ayı içinde, 93 yılı içinde harbe girebilir filan. Şair ne demiş? Hazır ol cenge eğer ister isen sulhu salah. Eğer sulh istiyorsan cenge hazır ol. Hazırlıklı ol, adam o zaman korkar, savaşmaz. Ama sen sulhta hazırlıklı olmazsan düşman birden bir saldırır, bir bastırır, senin hazırlığın yok. Silahın zayıf, ordunu toparlayamamışsın, eğitememişsin askerini, adamını, o seni mahveder. Ezer geçer, cesetler sokaklarda sürüklenir, nehirlere atılır, efendim ırzlar paymal olur, mallar yağmalanır, her türlü şey olur. Onun için bu çok önemli bir iştir ve hatta biz şimdi bu sefer sayı dergilerimizin yıllık abone bedellerinde bir kitap hediyesi veriyorduk. İlmihal verdik, tefsir verdik vesaire verdik. Bu sefer bir şey verelim dedik. İlk yardım ve sivil savunma şeyi hazırlayalım, kitabı onu verelim dedik. Neden? Bak bu Sırp ve şey Karadağ'daki kardeşlerimiz gafil yakalandılar. Köyleri bastı Ermeniler, öldürdü. Bak geçen gün Hollanda'da 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürmüş. Gazeteler yazmıyor. Erkekçe yazmıyor, dosdoğru yazmıyor. Öldüren Ermeniymiş. Şey diyor yani, akli dengesi bozuk bir Hollandalı diyor. Niye öyle söylüyorsun? Dosdoğru söylesene. Saklıyor yani. Söylesene dobra dobra Ermeni'nin yaptığını. Arkasından gitmiş, vurmuş, öldürmüş. Bir şey getirmişler burada. Ağlayarak gömmüşler zavallı kızcağız. Hazırlıklı olacağız. Nasıl hazırlıklı olacağız? Kuvvetli, iyi bir hazırlığımız olacak. Yani böyle basit şeyle de bu olmaz böyle. Mantar tabancasıyla, bıldırcın avlayacağın tüfekle falan olmaz bu iş. Ciddi hazırlık yapmak lazım. Modern savaş şeylerini ve halk olarak da bu gibi durumlarda ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Sular zehirleniyor. Sulara zehir katıyorlar. Görüyoruz yani harplerin nasıl yapıldığına dair filmlerde, şeylerde görüyoruz. Sular zehirleniyor. Çeşitli sabotajlar yapılıyor. Köprüler berhava ediliyor. Ulaşım duruyor. Sular kesiliyor. Elektrikler kesiliyor. Ne yapacak? Bu durumda halk, milyonlar ne yapacak? Bunun eğitimi lazım. Sivil savunma teşkilatları kurduk da kim duymuş sivil savunma teşkilatının bir faaliyetini? Mahallelerde duydunuz mu öyle? Hiçbir şey hiç duymuyoruz. Yani herkes biliyor ki bu işler ciddi yapılmıyor. Yapılması lazım. Çocuklarımızı eğitmemiz lazım. Hanımlarımızı eğitmemiz lazım. Kendimizin bu gibi şartlarda ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Antep'e Fransızlar geleceği zaman Antepli kardeşlerimiz öyle güzel hazırlanmışlar ki bir 12 yaşındaki çocuğa gelmiş sormuş birisi. Düşman hücum ederse ne yapacaksın? İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım. Çünkü babası evde olmayacak. Cepheye gitmiş olacak. Çocuğa, 12 yaşındaki çocuğa kaldı ev. Ne yapacak? Şöyle yapacak. Kapıları kapatacak. Arkasından sürgüleyecek. Şöyle yapacak. Camlara karşı şu tedbirleri alacak. Bilmem ne. Efendim, şunu şöyle yapacak. Bunu böyle yapacak. Hepsini sıralamış. En son kurşuna kadar mücadele edeceğim. Bu eğitimi eğer Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz içten içe yavaş yavaş önceden yapmış olsalardı O zaten büyük katliam bir iki gün içinde olmuş. Gafil yakalanmışlar, ne yapacaklarını bilememişler. Kadınlarınızı köyün meydanında topladık, hadi gelin bakalım demişler, yoksa onları keseriz demişler. Zaten onları da kestiler, ötekileri de kestiler zaten. Yani böyle bir hileye karşı ne yapacağını düşünememiş. Eğitimsizlik yani. Eğitimsizlikten böyle bir tehlike karşısında ne tedbir almamız lazım, nereye çekilmemiz lazım diye düşünmemekten oluyor. Onun için İslam'ın farzlarından birisi cihattır ve Müslümanın her birisi mücahittir. Kadını da mücahidedir, erkeği de mücahittir. Cihat terk edilmez, cihat yeryüzünden kalkmaz. Neden? İslam'ın düşmanları yeryüzünde mevcut oldukça cihatta vardır. Hindistan'da da vardır, Yugoslavya'da da vardır, Kafkasya'da da vardır, Afrika'da da vardır, her yerde o vardır. Madem ki İslam'ı sevmeyen, İslam'la mücadele eden hainler var, karşı gruplar var. O halde Müslüman cihadı bilecek ve cihada hazır olacak. Efendim yurtta sulh, cihanda sulh, birlik, beraberlik, kardeşlik, medeniyet. Sen ben külahımı böyle ters çevireyim, sen külahımı anlat. Buyur. İçi de geniş. Hepsini anlat külahıma. Neredeymiş medeniyet, neredeymiş insan hakları, neredeymiş 20. yüzyıl, neredeymiş merhamet, neredeymiş kardeşlik var mı? Yani gözünü oyuyorlar insanın yani. Beslediğin kargalar gözüne uyuyor insan. Gözünü açmadığın zaman komşumuzdu diyor. Yan yana aynı evde oturduğumuz komşular diyor bize bunları yapıyor diyor. Yani tedbir almazsa böyle oluyor. Gözünü açacak. Yani kurtların dolaştığı yerde kuzuları salıvermek olmaz. Çobansız bırakmak olmaz. Kurtlara karşı tedbirli olmak, eğitimli olmak. Kadınlarımız yürüyemez, kadınlarımız şişman, kadınlarımız hareketsiz, erkeklerimiz tecrübesiz, erkeklerimiz fosur fosur sigara. Efendim kahvehanelerde o sigara dumanından vücudu zehirlenir, bilardo oynar, iskambil oynar, domino oynar. Bu bir dejenerasyon, yani bozulma. Böyle mi olacaktı? Bu kadar bol harcayacak vakti mi var bizim milletimizin? Sıhhatli olacak, dinç olacak, kuvvetli olacak, hazırlıklı olacak. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, el müminül kaviyyü. Hayrun ve ehabbu inallahi minel mü'minid daif. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan Allah indinde hem daha sevgili hem daha hayırlıdır. Allah kuvvetli Müslümanı daha çok seviyor. Müslüman kuvvetli olacak, sıhhatli olacak. Sigara içiyorsun, parası Amerikan şirketine gidiyor. Derdi sana kalıyor, ciğerlerin kurum doluyor. Baş aşağı silkeleseler ağzından kara kara durumda şeyler çıkacak. Veya bir gün iki gün seni sallandırsalar bacağından aşağı, şeyin sobanın köşesinden yere damlayan zifir gibi burnundan ağzından zifir damlayacak yere. Ciğerini zifir dolduruyorsun. Ben de sigara içmeyin dediğim zaman bir de bana kızıyorsun. Ben senin sıhhatini düşünüyorum. Allah'ın emrini söylüyorum. Mekruh, kerahati tahrimiye ile mekruh demiş bazı alimler. Yani şiddetli mekruh demek. Suudlular haram diyorlar. Onlar haram diyen alimler de var. Böyle tehlikeli şeye yanaşır mı insan? Helal bile olsa zararlı helali yiyor mu insan? Mesela tuzun fazlası dokunuyormuş, perhiz yapıyor. Yağın fazlası dokunuyormuş, etin yağlarını ayırıyor, yemiyor. Yani helal ama zararlı diye yemiyor. Sen bu zararlı şeyi niye içiyorsun? Koca koca da paralar. Muazzam muazzam paralar. Yani yazık değil mi? Kuvvetli olacak, hazırlıklı olacak, bilgili olacak. Bir alarm olsa, kesik sinyal, büyük sinyal, ıvır sinyal, kırmızı sinyal, sarı sinyal, neyse bir alarm oldu, ayıkla pirincin taşını. Mesela İstanbul Ruslara komşu, İzmir Yunanlılara komşu, değil mi? Yani her yer bir yere komşu. Kars, Trabzon, Rize, Ermenilere bilmem nelere komşu. Hazırlıklı olacak. Yani Yunan uçakları kalkarsa Ankara'ya kadar sızabilirmiş ve bomba atabilirmiş. Yani hızlı gidiyor çünkü yakalayıncaya kadar isabet ediyorsun, ıskalıyorsun, vurabiliyorsun, vuramıyorsun. Onun için ne olacak? Hazırlıklı olacak. Silah, al eline bakayım bu silah. Ay ben korkarım. Tetiğine var. Bunlar ne yenilir, ne içilir, ne işe yarar. İşe yarayan bir şeyler koymak lazım eve. Yani faydalı şey koymak lazım. Harpte, darpte, sıkıntıda, şunda bunda işe yarayacak bir şey koymak lazım. Benim hoşuma gidiyor şimdi bu gaz tabancaları, mas tabancaları falan varmış. Pat diye bu attığı ve şey yapıldığı zaman, efendim emanet zayi olduğu zaman kıyametin koplasını bekle. Sormuşlar ki, kıyla denildi ki, keyfe idaatuha. Emanet nasıl zayi olacak? Zayi edilmesi ne demek yani? Bu nasıl bir şey? İza üsnidel emru ila gayri ehlihi. Bir iş, bir görev, bir sosyal hizmet ehil olmayan insana verildiği zaman kıyametin kopmasını bekle. İşte o demek.
1: Allah peygamber göndermiş. İslam gelmiş. Hak belli olmuş. Gerçek belli olmuş. Kimin ne iş yapacağı, hangi istikamette yapacağı, Allah'ın ahkamı belli olmuş. Sevap günah belli olmuş. Görevler belli olmuş. Şimdi bu belli olmuşken ve işleri kimlerin nasıl yapacağı belliyken, naehil insanlar, o işlere riayet etmeyecek insanlar, o işleri o istikamette yapmayacak insanlar başa geçer. O işleri onlar alır, direksiyonu onlar tutar, toplumu onlar bir yere sevk eder duruma gelirse bekle kıyamet. O zaman kıyamet kopar.
0: Emanet ehline verilecek. Yani her işe o işin ehli olan, o işe layık olan, iki bakımdan layıklık var. Dini bakımdan layık olacak, ahlaki bakımdan layık olacak. Mesela rüşvetçi, kalleş, hırsız, arsız, dolandırıcı bir insan işin başına ne kadar mütehassıs olsa bile getirilmez. Neden? Oradan şey yapacak, hile yapacak, para kazanacak. Olmaz. Bir, ahlaki, dini bakımdan emin bir kimse olması lazım. İki, o konuda görgüsü, bilgisi olan bir kimse olması lazım. Yani uçağı götürüp de, arabayı götürüp de ehliyetsiz bir insana veremezsin. Çünkü parçalar. Bir cihazı ehliyetsiz bir kimseye ellettirmezsin. Dokunma oraya. Çocuğum çekil oradan. Çek elini oradan bakayım. Bir yanlış düğmeye basarsın, bozarsın dersin. Çünkü bilmiyor diye. Bir de mesleki ehliyet olacak. Bir dini ve ahlaki ehliyet olacak. O işe uygunluk olacak. Bir de mesleki ehliyet olacak. Bunlar gözetilmezse işler ters çalışmaya başlar, vazifeler yapılmamaya başlar, o zaman düzen bozulur, düzen bozulunca Allah'ın bereketi gider, manevi bakımdan da bela gelir, efendim kıyamette kopar. Bu çok önemli bir husus. Yani her işi mutlaka o işi en güzel tarzda, en temiz tarzda, en ahlaki tarzda yapacak insana götürüp vermek lazım. Adam kayırmak, efendim iltimas vesaire, particilik, grupçuluk, efendim hizipçilik, bölgecilik vesaire olmaması lazım. Yani falanca adam ehilse senden veya başkasından onun getirilmesi lazım. Sendeki adam senin babanın oğlu olsa ehil değilse onun oradan ayrılması lazım. Bu çok önemli bir husustur. Her işi ehline veren bir toplum yükselir ve kurtulur. Adam kayıran, grup menfaati gözeten, efendim ahlaki değerlerden mahrum veya mesleki bilgisi kıt insanların işlerin başına geldiği bir toplum yıkılır. Bekle ki kıyamet kopacak. Hakiki kıyamette böyle kopacak. Nasıl olacak? Bu dünya neden bozulacak? İşler hayırsız insanların eline geçecek. Kıyamete yakın zamanda ayaklar baş olacak. Yani rezil, rüsva, alçak, pespaye takımı başa geçecek. Asil, soylu, temiz, pak insanlar hor olacak. Maruflar münker sayılacak. Yani hor görülecek. Kötü işler iyi görülecek. Ahlaki değerler tepe taklak gidecek. Mesela eskiden ne iyiydi? Adalet iyiydi. Adaletsizlik hoş görülecek. Boşver ya, adalet de neymiş? İşte işini yürütmeye bak. Efendim, sözüne sadakat iyiymiş. Boşver, sözüne sadakat neymiş? Vesaire. Dürüstlük iyiymiş. Haram yememek iyiymiş. Enayiliktir haram yememek, bulduğunu ye filan gibi her şeyin böyle tersine dönmesi durumu olacak. Müslüman toplum dejenere olacak. Allah'ın rızasına efendim layık insan kalmayacak. Ondan sonra kıyamet o heriflerin başına kopacak. Toplum, cemiyet alt üst olduğu için böyle olacak. O bakımdan Allah Celle Celaluhu bize basiret ihsan etsin. Şimdi bize de sorumluluk düşüyor tek tek her yerde. Çünkü bizim sözümüzün geçtiği yerde bizim bu işi kolaylaştırmamız lazım. Şu olacak, bu olmayacak diye. Bir de iyi şeylere, iyi insanların yapmak için talip olması lazım. Kötülerin önüne geçmesi lazım. Kötülere bırakmaması lazım meydanı. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele.

0: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz efendim. Akra'nın yeni hicri yıldaki özel gündemlerinden biri sağduyulu akıl başlığıyla gerçekleştirdiğimiz pek çok program var. Çeşitli söyleşiler, belgeseller. Bu manada bugün de programımızda stüdyomuzda kıymetli bir misafirimiz var. Profesör Doktor Bilal Baş Beyefendi. Değerli hocam, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Dinleyicilerimize de selamlarımız, muhabbetlerimiz iletiyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
1: Elhamdülillah. Şikayet olacak hiçbir şeyimiz yok. Nimetler içinde yüzüyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: Efendim, Akra'da sağduyulu akıl başlığıyla bu dönemde dinleyenlerimize özel programları paylaşmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Tabii burada maksadımız Allah-u Teala'nın rızasını, sevgisini esas almak ve buradan hareketle insanın iradesini, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze aldığımız, etik değerleri, sorumluluğu merkeze aldığımız, özellikle insani tarafı unutturmayacak şekilde, yani insanın insan oluşunu ve her dönemde, her çağdaki sorumluluğunu ortaya koyarak hareket etmesi yönünde akıl-kalp birlikteliğini ortaya koyacak çeşitli özel programlar gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Aslında bu konuyu pek çok yönüyle hocam irdelemeye çalışıyoruz. Yani insana bahşedilen bir nimet, akıl nimeti şüphesiz. Konunun birçok boyutu var. Sağlık yönüyle, psikoloji yönüyle, Kur'an'ı kavramlar yönünden hareketle açıklanabilecek pek çok yönü var. Kıymetli hocalarımız da bu farklı yönleriyle konuyu ortaya koymaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Bugünkü programımızda da sizlerle istiyoruz ki özellikle peygamberler tarihinden hareketle biraz bu kavramları ele almaya çalışalım. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatları, mücadeleleri, tevhid mücadelesi bizlere örnek olması açısından ibret verici halleriyle anlatılmakta, çeşitli yönleriyle. Onların tevhid mücadelesinin bugüne de yansımalarını görebiliriz. Bugünkü program özelinde de Hazreti İbrahim'i konuşacağız, değil mi hocam?
1: İnşallah.
0: Hazreti İbrahim'in mücadelesinden söz edeceğiz. Özellikle putları kırması, bundan söz edeceğiz ve yaşadığı coğrafya itibariyle de konuşmaya çalışacağız. Dilerseniz evvela Hazreti İbrahim, tabi Tevrat'ta da ismi geçen, anlatılan, Yahudilikte de önemli bir yeri bulunan bir peygamber. Hazreti İbrahim'i bu manada diğer kaynaklarda nasıl görüyoruz? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatılıyor?
1: Tabii ki Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'den çok yerde bahsediyor. Hı hı. Ulul azm peygamberlerden bir tanesi. Hakkında en fazla bilgi verilen peygamberlerden bir tanesi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerle ilgili bilgi verirken, bize onlarla ilgili kıssalar anlatırken amacı belli bir ahlaki ilkeyi, tevhidi ilkeyi vurgulamak olduğu için onların hayatının tamamıyla ilgili bize Kur'an-ı Kerim bilgi sunmuyor. Boşluklar kalıyor. O bakımdan hem müfessirler hem dinler tarihçileri Tevrat'taki Hazreti İbrahim'le ve ilgili verilen bilgilere zaman zaman kritik bir bakışla müracaat ediyorlar. O bakımdan Hazreti İbrahim hem Yahudiliğin hem Hristiyanlığın hem de efendim İslamiyet'in sahiplendiği, tevhidin babası olarak sahiplendiği bir şahsiyet olması, hanif olması nedeniyle önemli bir şahsiyet üç din açısından da. Tabii hepsinin kendine has İbrahim'le ilgili kanaatleri var. O bakımdan biraz Hazreti İbrahim Tevrat'ta nasıl geçiyor, ondan bahisle başlayalım. Ondan sonra İslam'ı, Kur'an-ı Kerim'i esas alırız. Şimdi biliyorsunuz bu sağduyulu akıl kavramı bağlamında Hazreti İbrahim sorgulayan ve stratejik akıl, efendim putları kırması bağlamında bizim için önemli bir şahsiyet, yani kavramımız açısından önemli bir şahsiyet. Hem Yahudilikte hem İslam'da biliyorsunuz Hazreti İbrahim bir akıl yürütme ve sorgulama modeli, yani efendim İslamiyet'te de Yahudilik kaynaklarında da Hazreti İbrahim'in ortak özelliği, merkezi özelliği onun tevhid mücadelesi. Bu yolda yaptığı büyük fedakarlıklar. Hı hı. Hazreti İbrahim Yahudilikte büyük atalar var Yahudilikte. Yani Yahudiliğin, İsrailoğulların kurucu ataları dediğimiz İbrahim, oğlu İshak, oğlu Yakup aleyhisselam. Üçü de peygamber. Bu onların patriark dedikleri, büyük atalardan bir tanesi. Yani Yahudilik anlayışına göre Yahudi İsrailoğullarının hikayesi, Allah'la olan ahit ilişkisi İbrahim'le başlıyor. Ondan sonra en büyük ata, yani Yahudiliğin de atası. Ve bu ataların özelliği, Allah-u Teala Yahudiliğe göre söylüyorum, bunların büyük itaat eylemlerinden, yani emirler karşısında hemen semi'na ve ta'na deyip büyük fedakarlıklar yapması, mesela oğlunu kurban etmesi gibi. Efendim işte Urfa'da, Ur'da yaşarken Harran'da ve orada yaşlı bir insanken 75 yaşında Allah-u Teala kendisine Kenan diyarına git diyor. Yani Filistin'e git diyor. O da bütün varını yoğunu bırakıp bir garip olarak, bir yabancı olarak oraya gidiyor mesela. Bu itaat eylemlerinin neticesinde Allah Yahudileri seçmeye karar veriyor gibi bir şey var yani Yahudilikle ilgili. Biliyorsunuz önce Avram ismiyle giderken ulu ata manasına Tevrat'ta. Daha sonra Allah Teala kendisiyle ahit yapıp kendisine şeriat verip onu peygamber yaptıktan sonra Avraham, yani Abraham ismini alıyor. Efendim Kur'an'da malum çok geniş, 69 kere geçtiği söyleniyor. Şimdi tabi Yahudilikte Hazreti İbrahim Azer'in oğlu değil de Terah diye birisinin oğlu. Efendim öyle geçiyor. Şeyden farklı olarak İbranilerin atası, inananların babası, Allah'ın dostu, yani Yahudiliğe göre, Tevrat'a göre. Efendim Keldanilerin yaşadığı bugünkü Irak'ta, Mezopotamya'da, Fırat'ta Dicle'nin birleştiği noktaya yakın bir Ur denilen şehirde yaşadığı. Sonra belli bir yaşta babasıyla beraber, yeğeni amcasının oğlu Lut'la beraber filan Harran'a göç ettiği, yani Urfa bölgesine göç ettiği, orada yerleştiği, ondan sonra tevhid mücadelesini orada yaptığı, daha sonra da Allah'ın emriyle 75 yaşından sonra Filistin'e göç ettiğini ve orada vefat ettiğini biliyoruz. Kabri de orada, hem İslam açısından Halilur Rahman denilen yerde. Dolayısıyla Tekvin kitabında bunlar bahsediliyor. Kuzey Mezopotamya, yani Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Yani İslamiyet de bu Güneydoğu Anadolu şeyini kabul ediyor, yani İslam kaynakları. Yaşadığı dönem milattan önce 2000'li yıllar. Yani öyle tarihleniyor. Yani Kitab Mukaddes arkeologlarının yaptığı çalışmalarla. Çocukluğu, gençliği hakkında Kitab Mukaddes'te fazla bilgi yok ama Kitab Mukaddes'in tefsirlerinde bilgi var. Bunlar genelde İslam şeyiyle örtüşüyor. İlk vahiy Ur şehrinde geliyor. Şimdi orada Hazreti İbrahim'i anlamamız için çok önemli bir şey var. Sin kültü var. Yani Sin denilen bir pagan din var. Bu Sin kültü adına yapılmış, yani Sin denilen tanrı adına yapılmış çok sayıda tapınak var. Nedir bu Sin? Antik Mezopotamya ve Orta Doğu'da ay tanrısı Sin. Yani Sümerce Nanna. Efendim duyulan derin saygıyı ve tapınma ritüelleri, adalet, kehanet ve bereketin simgesi kabul ediyor ay. Ondan sonra bunların üç tane tanrısı var. Güneş var, Şamaş denilen güneş tanrısı ve İştar denilen Venüs, yani tanrısı var. Bunlar işte biraz sonra bahsedeceğiz. İşte Kevkep, ondan sonra ay, ondan sonra güneş diye Hazreti İbrahim bunlar benim Rabbim diye bahsettiği şeyler aslında o dinin tanrıları. Hazreti İbrahim'in tevhid mücadelesi böyle bir ortamda oluyor. Yani bu kültün, bu pagan kültünün, putperest kültün yaygın olduğu, hakim olduğu koskoca bir topluma, bir medeniyete karşı tek başına mücadele veriyor. Çok büyük bir şey yani. Efendim, tabii bu neden böyle Sin kültü var? Şundan dolayı var. Mezopotamya biliyorsunuz tarım toplumu. Tarım demek o zaman yüksek medeniyet demek.
0: Bereketli topraklar,
1: bereketli
0: aynı zamanda
1: topraklar, zenginlik demek. Dolayısıyla uygarlık demek. Yani böyle büyük bir uygarlığı tarıma dayandığı için güneş, ay ve işte Venüs'ün bu doğa olaylarını kontrol ettiğine inandıkları için, dolayısıyla kuraklıktan korunmak için, bereketli yağmurlar için, mevsimlerin düzenli gitmesi için vesaire vesaire bu tanrılara yöneliyorlar. Kurbanlar kesiyorlar, ibadetler ediyorlar vesaire vesaire. Evet, Hazreti İbrahim'le ilgili kurban edilen Tevrat'a göre İshak'tır. Biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İsmail tefsirlerde geçmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de de orada kurban edilen oğulla ilgili isim verilmez biliyorsunuz. Hatta erken tefsirlerden bazılarında İshak olarak zikredildiği ama İslam geleneği daha sonra bunu İsmail'e yorumlamış. Bunu destekleyen hadisler var vesaire. Dolayısıyla onlara göre İshak kurban ediliyor. Eşi Sare annemin 127 yaşında. Hazreti Peygamber İbrahim şeye göre 175 yaşında vefat eder. Makpele mağarası diye bir yer Filistin'de bugün. Oraya gömülüyor Sare validemiz. İbrahim de sonra oraya gömülüyor. Başka peygamberler de İshak ve eşi de oraya gömülüyor. Yani Tevrat dışı kaynaklara bakacak olursak Hazreti İbrahim Yahudi dindarlığının model örnek insanı. Allah'ı ilk tanıyan Yahudiliğe göre aynı İslam gibi yani. Put ustası olan babasının putlarını kırar. Nimrod onu ateşe atar. Bunlar Tevrat'ın dışında geçiyor yani Talmudlarda, Midraşlarda vesaire. Hazreti Cebrail onu kurtarır. Bir de Yahudiliğe göre Hazreti İbrahim kendisine rüya ile değil de doğrudan konuşulan büyük peygamberlerden birisi. Yani onun Tanrı buyruğu ile ülkesini terk etmesindeki itaati Yahudilik için çok önemli. Biraz önce söylemiştim. Putperestliği reddetmesi çok önemli. Ve insanlığı aslında Yahudiliğe göre yeni bir din idealini yani monoteizmi yani bütün pagan tanrıların üzerinde olan aşkın olan bir tanrı inancı Hazreti İbrahim'le ilişkilendiriliyor. Tanrı bilgisine eriştiği söyleniyor. Yahudilikle ilgili çok detaya inmeye gerek yok. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum.
0: Pekala hocam.
2: Sağduyulu akıl.
0: Buradan hareketle şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeyi düşünelim, konuşalım. Mezopotamya dediniz, tarım toplumu var ve kendi gündelik hayatlarını şekillendiren ay ve güneşin hareketlerine göre inançları da burada kısıtlı kalan bir toplum var baktığımızda.
1: Evet, evet.
0: İbrahim Aleyhisselam geldiği bu kavme aynı zamanda hem kavmin inançlılarını özellikle putperestliği yıkarak bir hayat mücadelesi, tevhid mücadelesi ortaya koyuyor. Evet. Enam suresinde de yine bu ay ve güneşe tapınmayla alakalı da ibret verici bir durum var. İsterseniz buradan evet, devam edelim. Evet. Hem de burada akıl ve kalp birlikteliğini de ortaya koyan ibret evet, verici ayet-i kerimeler.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bu toplumla ilgili paganizmle ilgili birkaç cümle kurayım.
0: Buyurun.
1: Şimdi paganizm şöyle bir şey. Meleküt aleminde yani işte dünya üstü alemde özellikle doğa olaylarını kontrol eden, kontrol ettiğine inanılan bir takım manevi varlıklar var. Mesela bu güneşin ardında böyle bir güneşi kontrol eden bir manevi varlık, işte ayı kontrol eden bir manevi varlık. Efendim mesela kilise tarihçisi Hristiyan kilise tarihçisi Eusebius bunların işte demigatlar olduğunu, işte yarı tanrılar, melekler olduğunu ve paganların aslında bunlara prestij ettiğini, bunlara taptığını söylüyorlar. Dolayısıyla paganizm melekut alemindeki işte ay, güneş gibi varlıkları kontrol ettiğini düşünülen bir takım manevi varlıklara aslında ibadet etmiş oluyor. Anlatabildim mi? Hı hı. Şimdi Hazreti İbrahim de tevhid de şu oluyor. Yani tevhid demiş oluyor ki tamam sizin bu varlıklar orada var ama siz onları tanrı gibi görüyorsunuz. Ama onların da üstünde, onları da kontrol eden, onları da yaratan, varlıklarını devam
0: görünen
1: ettiren...
0: Görünen yetiniyorsunuz.
1: Hani aşağıda kalıyorsunuz yani melekut, daha yukarı çıkın ve tek tanrıyı bulun demiş oluyor. Hani bu önemli bir ayrıntı. Yani onlarla da tartıştıkları zaman hani siz bu putlara mı tapıyorsunuz diye onlar bunu inkar ediyorlar. Bu putlara değil, biz bu putların ardındaki bu manevi varlıkları aslında temasil, işte temsil ediyor onları. Yani onları temsil ediyor. Şimdi yani bu bilgi önemli çünkü bakın bu Enam suresindeki 74 numaralı ayet işte 126. sayfada yukarıdan aşağı bu Hazreti İbrahim'in şeyini anlatıyor. Şöyle ve kezalike nuri İbrahim melekutes semavati vel ard. Tabi İbrahim'e işte bu şekilde diyor Allah-u Teala gösterdik. Neyi gösterdik? Melekutes semavati yani arzın ve semanın melekutunu gösterdik. Yani oradaki oradaki manevi varlıkları, onların taptıkları manevi varlıkların gerçek mahiyetini İbrahim'e gösteriyor Allah-u Teala. Çok enteresan. Ve liyekune minel mukinin ta ki şey olsun. Yani yakın sahibi iman ehli olsun. Allah'ın varlığına yakin olarak pekişsin. Yani bir tür miraç yani yukarı çıkarıyor gösteriyor Allah onu. Ondan sonra çünkü neden gösteriyor? Çünkü o putperestlerin taptıkları şeylerin gerçek hakikatini onlara göstermiş oluyor. Ondan sonra da felemma cenne aleyhi leylu diye bu başlıyor. Yani Yani ne demek? İbrahim gecenin karanlığı üzerine çıkınca bir yıldız gördü. İşte bu yıldız muhtemelen Kevkep dediği onların taptığı Venüs, İştar. Babasının ve kavminin putlara, yıldızlara, aya, güneşe tapmaları nedeniyle dedi ki, iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha. Bakın dikkat edin, burada iddianıza göre var. Yani şöyle, bu tefsirde genellikle şöyle anlaşılıyor. Yani İbrahim aslında bu sorgulamayı yapmadan önce Müslüman değildi de hani. Yani acaba bunlar da Tanrı olabilir mi diye. Hani yukarısını dikkate almadığınız zaman o yukarıdaki ayeti.
0: O da böyle kavmi gibi görünerek o olduğunu zannediyor ve sonra onların battığını fark edince öylelikle akletmiş olduğu gibi, hani düz mantıkla bakılırsa böyle bir yanılgı var.
1: Evet, yanılgı var ama bu ayetlere de, başka ayetlere de ters yani. Çünkü İbrahim lem yekün minel müşrikin diye başka yerlerde geçiyor. Hatta bir ayette diyor ki, babasına diyor ki, ya ebeti, ey babacığım, inni kacca eni minel ilmi diyor. Malem ye'tike. Yani ey babacığım, bana sana gelmeyen bir ilim geldi diyor. Bakın bunu babasına söylüyor ta Azer'e. Dolayısıyla aslında o hep Müslümandı. Fakat buradaki sorgulamayı oradaki kavminin ileri gelenlerinin efendim akletmesi için yapıyor. Öyle bir şey var. Yani önce işte yıldız hani iddianıza göre demek ki Rabbim bu ha. Aslında böyle çevirmiş bu şey meal. Çok doğru. İddianıza göre demek ki Rabbim bu diyor. Ha diyor, bakıyor. Yıldız batınca da diyor ki ben batıp kaybolanları ilah olarak kabul etmem diyor. Sonra doğmakta olan ayı görüyor. Öyleyse Rabbim bu ha diyor. O da batınca bunu da beğenmeyip kendisinin tasarladığı, ulaşmak istediği yüce varlığı kastederek Rabbim beni doğru yola eriştirmeseydi, bakın dikkat edin, eriştirmiş önceden. Andolsun ki ben de doğru yoldan sapan topluluklardan biri olurdum dedi. Sonra işte en sonunda da yüzümü hanif olarak, Allah'ı birleyici olarak gökleri ve yeri tamamen yaratan Allah'a çevirdim. Yani hanifen Müslüman dediği şey. Dolayısıyla biz burada aslında İbrahim'in buradaki akıl yürütmesinin öncesinde kalbinin mutmain olduğunu, yakine çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla gönlü mutmain. Burada akıl efendim, yani akıl deyince modern akıl anlaşılıyor. Bazen çoğu zaman öyle alıştığımız için, öyle eğitim gördüğümüz için modern akıl da işte Tanrı'yı dikkate almayan, insanın kendi sadece akletmesiyle, rasyonel düşüncesiyle efendim ortaya çıkan fail akıl.
0: Yani şöyle, görerek, bilerek, dokunarak materyalist bir bakış.
1: Materyalist, yani şöyle, bunun ahlaki boyutu şöyle oluyor. Yani biz şöyle varsayıyoruz modern bakışta. Yani biz aklımızla bir şeyin hakikatini anlarsak ondan sonra ahlaki olarak da onun gereğini yaparız. O eyleme dönüşür. Ama hiçbir zaman böyle olmuyor. Çünkü insanın asıl eyleme dönüştüren şey gönlü. Yani duyguları, gönlü yani. Gönül mutmain olduğu zaman eyleme dönüşüyor. Olmadığı zaman dönüşmüyor. Yani dikkat edin, bu işte bu şeyin konusu, teması nedir? Sosyal medya, dijital alemdeki işte platformlara falan giren insanlar akılla girmiyorlar, dikkat ediniz. Yani onların duygularını harekete geçirerek, dopamini harekete geçirerek yani bir bağımlılık yaratıyorlar. Ondan sonra dolayısıyla hep aslında gönül önde, duygular önde, kalp önde. Akıl sonra bu kalbin bulduğuna, tabi olduğuna bahane üretiyor aslında bir yerde. Evet.
0: Biz bunu biraz da başkaca programlarda da işlemeye çalışırken yine değerli hocalarımızın farklı tespitleri de olmuştu. Evet. Akleden kalpler diye bir ifadeye ulaştık ki yani kalbin akletmesi, bu birliktelik var. Akıl, kalp eğer mutmainse akıl da bunu tasdik eden tarafa, tıpkı imanın oluşması gibi değil mi hocam?
1: Evet, aynı öyle. Yani şöyle, ideolojilerde bu vardır. Yani ideal derler. Yani aklın kabul ettiğini ama bu akıl Tanrı'yla bağlantısını, Allah'la bağlantısını kesmiş, oradan feyiz almayan, onun şeyini, azametini kabul etmeyen, onun karşısında boyun eğmeyen ama kendisini Tanrı zanneden bir akıl. Yani modern akıl böyle bir şey. Yani metafizikle, numen alemle efendim irtibatı kesik. Neden? Çünkü o alemle biz bilgi, yani beş duyuyla biz irtibat kuramayız. Yani o bakımdan ora var mı yok mu, oraya girmeyelim. Onu dikkate almadan bir akıl yürütmeyle bir hayat kuralım, bir ahlak kuralım diyen bir akıl bu. Modern çağda da biz aklı böyle anlıyoruz. Yani Allah'la irtibatı kesik bir şey anlıyoruz. Ama bu akıl işte şu andaki dünyadaki ahlaki durumu, bozulmayı, sefaheti gördüğümüz zaman bu aklın insanı mutluluğa götürmediği, felakete götürdüğünü görüyoruz. Mesela bir örnek verelim. Yani insanlar eğer akılla makul bulduklarını eyleme dökebilselerdi, milyonlarca insan mesela uyuşturucudan müptela olmazdı. Hı hı. Çünkü kullanan herkes biliyor ki yani bunun sonu felaket. Yani vücudun perişan oluyor, hayatın perişan oluyor ama bakıyorsunuz gençler bunu yapıyor. Sigara mesela. Yani eğer böyle olsaydı olmazdı. Kalbin önceliği var. Yani Allah'la irtibat kuruyor. Allah oraya bakıyor. Kalp önce mutmain olacak. Ondan sonra İslam'ın emirlerini yaşamak da bu meydan okumalar karşısında ayakta durup insani, İslami, vicdani ilkeleri korumak da efendim o zaman daha kolay olur. Hı-hı. Öteki türlü olursa yani önce bu rasyonel akıldan başlarsak bu akıl kalbin itminan olmadığı bir şeye ikna olursa bize yükten başka bir şey getirmiyor. Hı-hı. Yani aklen sabah namazına kalk diyorsun ama kalbin mutmain olmayınca o sana yük oluyor. Mesela örnek verecek.
0: Şekli kalıyor.
1: Şekli yani. Kalıyor. Yük oluyor. Gerçekten ha. Yük oluyor yani. Çünkü senin aslında kabul etmediğin bir şeyi sen papağan gibi retorik olarak söylüyorsun. Hı-hı. Retorikten ibaret kalıyor. Yani lip service hı-hı. diyor İngilizler. Yani lip service, dudak servisi. Yani laf ediyorsun falan gibi. Evet.
0: Bunu gönle indirmek lazım.
1: Gönle indirmek lazım. Evet, gönüle kontrolü vermek lazım. Hı-hı. Yani hı-hı. öyle düşünüyorum ben.
2: Sağduyulu akıl

0: size bırakalım.
1: Şimdi belki biraz İslamiyet'in, Kur'an-ı Kerim'in vurgularına Tevrat'tan sonra bakmak lazım. Yani Tevrat'ın vurgularıyla tevhid bakımından, yani Kur'an-ı Kerim'de zaten aynı şeyi söylemiş oluyor. Yani ayrıldıkları nokta Hazreti İbrahim'in işte İsrailoğulları gibi seçilmiş bir milletin baba, yani İslamiyet bunu kabul etmiyor. Yani tevhid ilkesi ve onun getirdiği şeriat, sonra Musa Aleyhisselam'ın getirdiği şeriat, Yahudi dediğimiz annesi, yani ne diyelim, soyu Yahudi olanlara has bir şey olmasını, ırkçı bir şeye indirgenmesini kabul etmiyor. Ama onun dışındaki tevhid ilkesindeki vurguları aşağı yukarı aynıdır diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de adı en çok geçen Ulul Azm peygamberlerden bir tanesi malumunuz. Benim tahminime göre en çok Musa Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Sonra da herhalde İbrahim ikinci geliyor. Şöyle diyelim, Kur'an-ı Kerim bütün şahıslardan az bahsetsin, çok bahsetsin, kendi ilgisi ve temaları, işte tevhid mücadeleleri, efendim peygamber nübüvvetleri, ahlaki örneklikleri gibi ilgisi ölçüsünde bilgi veriyor Kur'an-ı Kerim. Bunu iyi anlamamız lazım. Yani Kur'an-ı Kerim aslında böyle bir biyografi kitabı değil. Bir ne diyelim, tabakat kitabı değil, bir kıssa kitabı değil. Ama kıssalar var içinde. Kıssaları Kur'an-ı Kerim yani enstantaneler halinde veriyor bize. Dolayısıyla arada çok boşluklar kalıyor. Yani Hazreti İbrahim işte şu zamanda ne yaptı, 75 yaşına gelinceye kadar ne yaptı gibi. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'den İbrahim Aleyhisselam'la ilgili kronolojik bir bilgi de bekleyemeyiz. Kesitler halinde bize bilgiler veriyor. Yani o mesajla ilgili bir şey. Biliyorsunuz babası putperest Azer, biraz önce okuduk, ismi geçiyor Azer'in. Urfa'da doğduğu ve büyüdüğü efendim kabul ediliyor İslam kaynaklarında. Tabi Ur'daki hikaye de, yani Irak'tan da geldiği rivayetleri var ki kesin olmayan şeyler. Ateşe atıldığı Enbiya suresinde, sonra Filistin'e gittiği, orada vefat ettiği, biraz önce bahsettiğimiz ayetlerde En'am suresi 75-79, Allah'ın sonsuz varlığı ve birliğine dair çıkarımlar yaptığı, efendim bunların da bağlamını anlatmış olduk. Aslında bunu muhataplarını ikna için yapıyor. Kendisi zaten iman ehli yani. Baştan beri öyle. Hiç velem yekün minel müşrikin ve ma kâne minel müşrikin diye apaçık ayetler var yani. Müşriklerden hiç olmadı demek bu yani. Yani hiç olmadı, hani hayatının bir kesitinde acaba diye düşünmediği, hiç girmediği bir şey. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim'in en önemli şeylerden bir tanesi Hazreti İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmiş olmaları. Ve izyerfa İbrahim'ül kavaide minel beyti ve İsmail. Sonra yine haccı ilan etti. Yani haccı ilan etti. Hac ibadetinin babası da Hazreti İbrahim'dir. Çok şeydir, bilim yani pek dikkat çekilmeyen bir şey ama hac menasiki, yani hacda yaptığımız şeyler, şeytan taşlama, sa'i, tavaf, bunların hepsi Hazreti İbrahim'in hayatından alınmıştır. Mesela diyelim ki sa'ide biz 7 defa koşuyoruz. Neden koşuyoruz? Çünkü Hacer validemiz su ararken koşmuş. Yani onu canlandırma var. Taş atmada Hazreti İbrahim'in yaptığı
0: yolundan çevirmeye çalıştığı anda.
1: Evet, o var. Yani Hazreti İbrahim haccın babası, yani hac menasikinin ritüellerinin ne diyelim
0: orada yapılan kaynağı burası.
1: Evet, Hazreti İbrahim o bakımdan hac deyince akla gelen, İsmail ile birlikte Kabe deyince akla gelen. İslam kaynakları da 170 ya da 175 ya da 200 yaşında vefat ettiğini, Hebron'da Hazreti Sara'nın yanına, yani Makbele mağarasına, bugün orada bir cami var. Hadis ve tarih kitaplarında da Hazreti İbrahim'in Hazreti Peygamber'e, enteresan bir bilgi bu, en çok yüz olarak benzeyen peygamber olduğu söyleniyor.
0: Tekrarlayalım hocam.
1: Yani Peygamber Efendimiz'e en fazla benzeyen, yani fiziki olarak en fazla benzeyen peygamber olduğu söyleniyor. Tabii en önemli şeyi Hazreti İbrahim'in hanifliği, yani Allah'ı birleyici tevhid akidesini tesis etmesi çok mühim. Bunun için verdiği mücadele çok mühim. Efendim Kabe'yi kurması, haccı başlatması, Beytullah'ın hizmetkarı oluyor bir de. Yani o da ayette geçiyor. Yani orada insan
0: davet ediyor.
1: Davet ediyor. Bir de Beytullah'ın temizliğinden, hizmetlerinden sorumlu. Tabii bu büyük bir şeref. Biliyorsunuz o bazı aileler var cahiliyeden beri. Bazı aileler büyük bir onur olarak birisi sikaye vazifesi, yani sulama, işte hacca gelenlere su dağıtmayı, birisi haccın işte şey Kabe'nin bakımını üstleniyor, birisi Kabe'nin temizliğini üstleniyor filan. onların da atası, yani

0: hizmetlerin atası da. Hı hı. Ve orasının hac yeri ve kıble olması.
1: Sağduyulu akıl.
2: Değerli hocam, bu bölümde de yine devam edelim isterseniz.